çökme hasıl kılıp bedenge bivasta təsir görsüldü. Aksıl ve tömür ilmentinin sömürülüşü təsir göçürüp, vaxt uzarğan sere asalla tömür gemlikten bolğan kan azlıqını keltirip çıkırdı. 6. Tamaktan kin tamak çekiş. Nurgan erler tamak yap boğandan kin derhal tamak çekişini yaxşı gördü. Bunda kılganda ruhi cahattin aram alğılı bulduğunda kes kılıdı. Lekin emeliyette bu yaxşı adet emez. Çünkü tamak yap bolğandan kin aşkazan üçeyinin lömürlüşü bir kadar tez boludu. Bu vaxtı tamak çekken de öpke ve bedendeki başka dokunmaları teximi köp ziyanlıq tarkiplerini sömürü oladı. Onun üstüge hazin kılış yolu bir kadar küşlük təsir görstüdü. Yeni bazı kişiler tamak yap bolubdu derhal maşinayı deydu. Bu mu intayın naçar adet. Çünkü tamaktan kin kan aşkazanğa merkezleşip çoğunluğa asallı kan yetişmeydi de asallı müqdeş, diqqatni merkezleştirilmezlik, inkası astalaştık ahvallar yüz berdi. Yine tamak yap olup da bel bağını boşluşka bulmaydı. Çünkü bel bağını boşluş, kosak boşluğunun işki besiminin tüverlişini keltirip çıkırdı. Bundaq bolğanda asalla aşkazan sangılaş meselesi gelip çıkırdı. Radyanlıqcı dostlar. Yukarıda tamaktan kinki nacar adetlerine tüzdüş doğrusudaki mezmanını dağıtanlarla sunduk. Tümende bir nakşanlısak, nakşadan kin programımızdan başka mezmanları devamlıqta dağıtanlarla da buludu.

tayaqçı bakteriyasını öldürüp, rafqa qarşı turishni azaytqını bolamdı degen temadagi mazmunni diqqatingizga sundu. Qadrli do'stlar, shuning bilan bugungi sahar kuylari programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizni o'nglaganlarga rahmat. Bugungi programmaning muharriri va riyosatchisi Patigul Soliy, mas'ul muharrir Oyqiz Ahmad, nazoratchi Amina Muhammad. Salomatlik va xushalliqlar har vaqt sizlarga yor bo'lsin. Keyingi qatimliq sahar kuylari programmamizda ko'rishaylik.

0: ahbaplık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
1: Piki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş havifi bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini qoğdap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet havifini başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeyle bihaterlik ehmiyet verip, emmeyle ciddi işlerle takabül turalıydıgan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, haterden saklış iktidarını küçep başarayla.